0: Mecid Kazım'ı. Mecid Kazım. Şayet senden biraz hesap arkaya.
1: Oh, or bir kargayı. Madak kandı.